Ota Ankara mafya kadar büyüse o ne? Bunun parçası ne satayım çünkü? En suarı durumda da bu! Nasıl olmuyor ki Kırmantas biz? İftas. We run down the wickedness, the trouble, and the defeat. Keep on your way.